0: fa valufa.
1: Wa ma fa ina yuna fa to want to top up ole digital I lungo le upenga cha fa ilangi ale click ex specific. E ma fa fo yuna la fo ise leni ile mai kan sha le digital I Samoa. Tonga fiti ma varu atu ile na ole lima ta la. Ele le ile reiti aso te tasi ma e fa ingo fie fo yuna e le stalai. Asi siane ile clickex.com e la fo ise top up ale digital. Be la fo I fo ise tupe ile mai kan sha le digital Samoa. Tonga fiti ma varu atu. Morisi fam jalanga vla au le olu atasi li maono tolu tolu fafa. Olu atasi li maono tolu tolu fafa.
2: Tālo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fafa fonga ma mai mo mai bea ili Radio Samoa.
3: Yee!